Erade to me gidiemo. Ohine to ye gidiemo. Ejua dano pay to ye gidiemo. Ene deyara. Erade to ye gidiemo. Ye gidi kakra ye wano. Lord, increase it. Increase our faith, oh God. Ano pay to me gidiemo. Ene deyara erade to me gidiemo. Mami gidi nye kesye. Mami gidi ensintim. Mami gidi asintim. To me gidiemo.